0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve sizden bize, bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve en önemlisi de tadını almanızı dilerim.

tarih sayfaları köşesini hazırlayıp sunan Doktor Emine Bayraktarova, Rusya'daki Türklerin geçmişine değinerek Rusya şehrinin sembol niteliğindeki kültürel anıtları arasında bulunan ve birçok tarihi olaya tanıklık etmiş olan Balkan Oteli'nin tarihçesini anlatacak. Şimdiden özetle vermek gerekirse Rusya'daki Cemaat-i İslamiyesi'nin girişimiyle 1905-1907 yılları arasında vakıf olarak ve Rusya'daki Türk nüfusunun ihtiyaçları için gelir kaynağı sağlamak amacıyla inşa edilmiş olan Balkan Oteli, Rusya'daki Türklerin yeni çağa uygun bir şekilde varlık gösterme gayretlerinin eseridir. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları Doktor Emine Bayraktarova az sonra tarih sayfaları köşesinde sunacak. Devamlı Sofya Devlet Operası'nın sahnesine gideceğiz değerli dinleyiciler. Bu hafta içinde başkentte Carmen Operası sahnelenirken başrolü İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı mezzo-soprano Asude Karayavuz Cücenoğlu oynadı. Carmen rolüne hayat veren Asude Karayavuz, Sofya Operası'nda müthiş performans sergiledi. Temsilin hemen ertesi günü deyim yerinde ise sahnenin tozuyla stüdyomuza gelen genç sanatçı, iş arkadaşımız İmren Hacı Mustafa ile söyleşti. Bu güzel sohbeti de beraberliğimiz süresince dikkatinize sunacağız. İlgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

0: 최근에 tarih sayfaları.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugünkü tarih sayfaları köşesinde Rusya'daki Türklerin geçmişine yer veriyoruz ve günümüzde Rusya'nın sembol kültürel anıtları arasında bulunan birçok tarihi olaya tanıklık eden Balkan Otel'in tarihçesini dikkatinize sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, Balkan Oteli Rusya Cemaat-ı İslamiyesi'nin girişimiyle 1905-1907 yılları arasında Han Kubrat Meydanı'nda Aleksandrovka Sokağı'nda vakıf olarak inşa edilmiştir. Bina, Rusya'daki Türk nüfusunun ihtiyaçları için gelir kaynağı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Mimari açıdan 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başları arasındaki geçiş döneminde neoklasizm ve modernizmin harmanlanmasının klasik bir örneği olan Balkan Oteli, Rusya'daki Türklerin yeni çağa uygun bir şekilde varlık göstermek çabalarını yansıtmaktadır.

0: Dedir.
1: Değerli dinleyiciler, Rusya'da Balkan Otel'in inşa edildiği dönemde sayısı gittikçe azalan ancak köklü ve zengin bir vakıf kurma geleneğine sahip bir Türk nüfusu vardı. Mithat Paşa'nın girişimiyle 1865'te Tuna vilayetinde yapılan ilk nüfus sayımına göre Rusya'da toplam nüfusun yarısı Türktü. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra diğer bölgeleri saran göç dalgası Rusya'daki Türk nüfusunun sayısını önemli ölçüde değiştirecek kadar güçlü olmadı. Ancak 1887 yılından itibaren şehirdeki Türk nüfusunda bariz bir azalma görülmeye başladı. Bununla beraber Rusya şehri cami, mescit, tekke, türbe, medrese, mektep, imaret gibi dini ve hayır kurumlardan oluşan çok zengin vakıf eserleriyle dikkat çekmekteydi. 1868-1869 tarihli Tuna vilayeti salnamesine göre Rusya'da 30 cami, 1 rüştiye, 9 mektep, 6 medrese ve 7 tekke vardı. Hayırseverler yüzyıllar boyunca bu kurumların varlığının sürdürülmesi için gerek gayrimenkul gerekse para vakfetmişlerdi.

0: dünden bugüne. Tarih sayfaları.
1: Değerli dinleyiciler, 1881 yılında Rusya'da yeni şehir planının kabul edilmesiyle bu vakıf eserlerin çoğu plan dahilinde kaldı ve sokakların genişletilmesi gerekçesiyle yıkıldı. 1906'da Tombul Camii ve ona bağlı mektep ile Hacı Mehmet Camii şehir planının dışında kalarak varlığını sürdürebildi. Mirza Seyit Paşa Camii'nin bir kısmı ve ona bağlı medrese ise şehir planının sınırları içinde yer alarak ortadan kaldırıldı. Günümüzde Aleksandrovska Sokağı, geçmişte Cami-i Cedid Mahallesi'nde yer alan Salkımlı Camii ise 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdürdü. Rusya Cemaati İslamiyesi, mülkiyetinde kalan bu cami arsasının üzerinde bir otel inşa etmesine karar verdi. Bu nedenle Belçika'nın Genç şehrinde inşaat mühendisliği ve mimarlık mezunu olan, Rusya'da pek çok ticari ve konut binası tasarlayan şehrin baş mimarı Todor Petkov'a görev verdi. Böylece 1905-1907 yılları arasında inşa edilen ve Rusya'nın merkezinde daha sonra Balkan Oteli olarak adlandırılacak Bristol Oteli ortaya çıktı. Değerli dinleyiciler, daha önce de ifade edildiği gibi otel binası Rusya Cemaat-ı İslamiyesi tarafından bir gelir kaynağı olarak kullanıldı. 20. yüzyılın başında dönemin ünlü kuyumcularından Tevo Papazyan'ın kuyumcu atölyesi zemin katta yer alıyordu. Zemin katta ayrıca çok çeşitli dükkanlar vardı. Bu dükkanlarda kayısı pestili, hurma, incir, kavrulmuş kestane ve fındık satılıyordu. Çocuk oyuncakları ve ev eşyaları satan dükkanlar da vardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu külliyetli bina İngiliz ve Fransız askerlerinin işgal kol ordusunun karargahını barındırdı. Karargahta bulunan özellikle Senegal ve Cezayir askerleri Rusya halkının büyük ilgisini çekti. 1946'larda Rusya'daki mülklerin kamulaştırılmasının ardından otelin adı Republika ve Moskva olarak birkaç kez değiştirildi. Ardından Balkan adı verildi. Bina günümüze kadar bu isimle anılıyor. 1959'da çatı katı yandığında binanın yıkılması ve yerine başka bir şey yapmak fikri ortaya atıldı. Ancak binanın korunması gerektiği görüşü üstün geldi. Yapılan tamirattan sonra devlet mülkiyet hakkı elde etti. 20. yüzyılın 60'lı yıllarında Balkan Oteli meyhaneye, lokantaya ve bir markete ev sahipliği yaptı. 1997 yılından itibaren 10 yıl boyunca bina eski baş müftü Nedim Gencef'in ailesine ait bir şirket tarafından işletildi. 2013 yılında baş müftülük tek sahibi olarak ilan edilmeyi talep eden bir dava açtı. 3 yıl sonra Bulgaristan Yüksek Temiz Mahkemesi davayı reddetmesi üzerine müftülük bu karara itiraz etti. Binanın ideal kısımları için açılan ve yıllar süren mahkeme davalarından sonra nihayet

Sevgili dinleyiciler, Sofya Devlet Operası'nda uzun zamandır sahnelenen George Bizet'in Carmen Operası'nın her temsili sanatseverler tarafından büyük beğeniyle izleniyor. Bu yılın Mart ayının başında perde açıldığında bu sevilen opera ilk defa İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi ve Genel Müzik Direktörü Maestro İbrahim

yazıcı tarafından yönetilmişti. Maestro yazıcı yoğun prova saatleri arasında radyomuza söyleşi vermişti ve derin kültür ile müzik tarihçesine sahip olan Sofya Operası sahnesinde ilk defa bulunmaktan heyecan duyduğunu paylaşmıştı. Bu hafta içinde ise Sofya'da Carmen Operası sahnelenirken başrolü yine İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı mezzosoprano Asude Karayavuz Cücenoğlu oynadı. Carmen rolüne hayat veren Asude Karayavuz Sofya Operası'nda müthiş performans sergiledi. Temsilin hemen sonrasında deyim yerinde ise sahnenin tozuyla stüdyomuza gelen genç sanatçı iş arkadaşımız İmren Hacı Mustafa ile sohbet etti. Bu güzel sohbeti dikkatinize sunuyoruz şimdi.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, ben İmren Hacı Mustafa. Tekrar sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Yepyeni bir röportajla karşınızdayım. Bugün sizlere tanıtmak istediğim bir konuğum var. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin değerli mezzo soprano solist sanatçısı Asude Karayavuz Cücenoğlu. Kendisi davetimizi kabul ederek misafir oldu ve bizleri çok mutlu etti. Hoş geldiniz Asude Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim? Dilerim iyisiniz ve de her şey yolundadır.
1: Her şey yolunda. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Çok teşekkürler. Dün gece Sofya Operası'nın sahnesinde müthiş bir performans sergileyerek başrol oynadınız. Dünyaca ünlü Georges Bizet'in Carmen operasının Carmen rolüne hayat verdiniz. Bu benim bildiğim bir Türk opera sanatçısı olarak Sofya sahnesinde gerçekleşen bir ilkti. Ve bundan dolayı sizleri tekrar tekrar tebrik ediyorum ve kutluyorum efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Değerli dinleyiciler, Asude Hanım İstanbul Devlet Operası'nın kadrosundaki en genç solist sanatçılarından birisidir. Fakat bu genç yaşına rağmen sahne ve sanat hayatında şimdiye kadar pek çok başarıya imza atmış bulunuyor. Sadece Türkiye değil, dünyadaki en prestijli sahnelerinde ve de en önemlisi operanın sanatının beşiği olan İtalya ve de La Scala okulundan ve sahnesinden gelen bir sanatçıdır. İzninizle kendisine ilgili kısaca bahsetmek istiyorum. İstanbul'da dünyaya gelen müzik eğitimini Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın ardından 2007 yılında 220 finalistlerin arasından Accademia alla Scala 10 kişinin arasına girerek eğitim almayı hak kazandı. Türk mezzo soprano orada dünya opera divalarından ders aldı. Aralarında Leyla Gencer, Mirella Freni, Luciana Serra ve de daha niceleri ile çalışma fırsatı buldu. Geçen sezon La Scala sahnesinde konser verdi. İtalya'da birçok TV kanalına ve de en prestijli gazetelerinde röportajlar verdi. 2006 ve 2008 yıllarında İstanbul'daki dünyaca ünlü Leyla Gencer Şan yarışmasında finalist oldu. Birçok yarışmaya girerek ödüllere de layık görüldü. Bunun yanı sıra İtalya'nın birçok sahnesinde başlıkta Carmen olmak üzere Figaro'nun Düğünü ve Così fan tutte operalarından Marcellina ve Dorabella rollerine hayat verdi. 2023 yılından itibaren İstanbul Operası'nın kadrosunda bulunan sanatçı yoğun olarak sahnelenen eserlerde rol almaktadır. Evet, Asude Hanım tekrardan hem güneşli Sofya'mıza hem de Bulgaristan'a hem de stüdyomuza tabiri caizse ayağınızın sahnenin tozuyla hoş geldiniz. Bulgaristan'a ve Sofya'ya ilk gelişiniz mi?
1: Sofya'ya ilk gelişim ama Bulgaristan'a değil, çok uzun yıllar önce konservatuvarda öğrenciyken Burgaz'a gelmiştik okulla birlikte. Bizim çok sevgili hocamız Rayna Popova'nın ön ayak olmasıyla bir turne gerçekleştirmiştik Burgaz'a. O da unutulmaz anılarımdan biri. Çünkü

0: Rahine Hoca aynı zamanda benim için de özellikle çok önemli bir figür.
1: Ne mutlu bizlere de. Balkanlar ve Bulgaristan sizler için nasıl bir anlam taşıyor?
0: Balkanlar benim için şöyle bir kan anlamı taşıyor.
1: Aa,
0: Çünkü
1: ne güzel.
0: ailemin, evet, ailemin neredeyse yarısından fazlasının kanı Balkanlardan geliyor. Filibe, Bosna Hersek, onun dışında Köstence de var
1: Ah ne güzel.
0: arada. Bunlar benim özellikle anne tarafımda Balkan kanı var. O yüzden kendimi burada çok iyi ve rahat hissediyorum.
1: Ne güzel.
0: Çok da mutluyum buraya gelmiş olmaktan dolayı.
1: Aslında biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki operanın sanatının gelişmesinde en başlıca nedenlerinden biri de şu ki Ulu Önderimiz Atatürk Sofya'daki askeri ateşesi görevi süresince Tosca Operası'nı seyrederek Cumhuriyeti'nin hemen kuruluşundan sonra sanatsız kalan halk hayat damarlarından biri kopmuştur diyerek opera kurumlarının kurulmasında önderlik etmiştir. O bakımdan olacaktır ki bizler burada, Bulgaristan'da şu anda tanık olduğumuz birçok Türk sanatçılarımızın bu topraklarda sanatlarını icra etmelerinin bambaşka bir anlamı olmasıdır. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz efendim?
0: Şu açıdan ilk önce bakmak istiyorum bu konuya. Çünkü tabii çok büyük bir kültürel çeşitlilik söz konusu. Bir yarı kanım Balkan olmasıyla birlikte burada pek çok kişiyle de konuştuk bu konuyu. Tabii Türklerin dünya üzerinde bu kadar fazla yerde bulunmasının nedenlerinden biri tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanında çok
1: Evet.
0: Dünya üzerine yayılması. Fakat bizim şu anda bence sizinle burada iki medeni insan olarak, iki özgür kadın olarak
1: Evet.
0: konuşabilmemizin ve benim de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tek başıma bir kadın olarak gelip burada ülkemi resmi olarak temsil etmemin başlıca sebebi bizim babamız olarak gördüğüm Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı Türkiye Cumhuriyeti. O yüzden ben kendimi bir Mustafa Kemal Atatürk'ün kızı olarak görüyorum ve bundan da son derece gururluyum.
1: Peki şimdi izninizle Carmen'e dönmek istiyorum. Dinleyicilerimize eminim tam da sizlerden bunu duymak son derece enteresan olacaktır. Siz bir kadın olarak Carmen'i bizlere nasıl anlatırsınız? Kendinize yakın hissediyor musunuz?
0: Ben kendimi Carmen'e kültürel olarak ya da psikolojik olarak yakın hissetmiyorum. Yakın hissettiğim tek bir duygusu var Carmen'in. O da özgürlüğüne çok düşkün bir
1: Evet.
0: insan olması, bir kadın olması. Ve ne olursa olsun sadece kendisini tercih etmesi.
1: Evet.
0: Bu özellikle kadınların algılayabileceği bir
1: Çok
0: duygu.
1: önemli. Evet.
0: Büyük bir güç timsali olduğunu düşünüyorum Carmen'in. Yani üzüntüsünde de, yaşamında da, dansında da, aşkında da, ölümünde de büyük bir cesaret ve güç timsali. O yüzden ben Carmen'i söylemeseydim bile, söyleyecek bir sese sahip olmasaydım bile ona yine böyle hayran olurdum ve hep söylemek isterdim eminim. Şükür Tanrı bana böyle bir sesi bahşetti ve ben şu anda kendisini seslendirebiliyorum. O yüzden çok da mutluyum.

0: Değerli dinleyiciler, ne kadar güzel bir tesadüf oldu ki yaklaşık 1,5 ay önce bu eserle Sofya Operası'nın sahnesinde başka çok değerli bir Türk sanatçısını, yine İstanbul Operası'ndan orkestra ve opera şefi olan değerli İbrahim Yazıcı maestroyu misafir edip röportaj yapmıştım. Onunla Türkiye ve Bulgaristan arasındaki kültür bazında sürdürülebilir işbirliği konusunda konuştuk ve de kendisi bunun çok mutluluk verici bir gelişme olduğunu ve de devamı konusunda yoğun çalışacaklarını beyan etmiştim. Sizin gelişiniz bariton Caner Akgün Bey'in, kendisi de aynı zamanda İstanbul Opera ve Balesi'nin genel müdürü, gastrollerin bunların teyididir. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim lütfen?
1: Tabii ki. Sevgili müdürümüz Caner Akgün'ün Bulgaristan Operası maestrosu Kartalov'la bir işbirliği gerçekleştirmesi sonucunda biz şu anda Türkiye Operası'nın, İstanbul Operası'nın, Türk Operası'nın sanatçılarını temsilen buraya gelebiliyoruz. Ve aynı şekilde Bulgaristan Operası'ndan da sanatçılar Türkiye'ye gelebiliyorlar. Bu bence çok önemli bir adım. İki ülkenin en başta dostluğu adına atılmış çok önemli bir adım. Kültürel çeşitlilik ama en başta bence dostluk için gerçekten büyük önem taşıyor. Ben bugüne kadar bireysel olarak yurt dışında kariyerimi devam ettirmiştim. Ama şimdi ilk defa resmi olarak kendi kurumum İstanbul Operası adına buradayım. Ve bu beni ayrıca da çok gururlandırıyor.
0: Ne mutlu bizlere de. Son olarak İstanbul Operası'ndaki çalışmalarınızdan bahsetmek istiyorum. Bizim için çok ilgi teşkil evet. ediyor. Bu sezon oynadığınız roller ve de diğer konserler ve performanslarınız hakkında bilgi alabilir miyim?
1: Tabii ki. İlk önce İstanbul Operası'nda oynadığım ve oynayacağım rollerden bahsedeyim. Bu sezonu ne tesadüftür ki Carmen Operası'yla açtım. Çok güzel, çok başarılı temsillerimiz oldu. Carmen'i prodüksiyon olarak başka şehirlere gönderdik. Son temsillerini de ben yaptım. Onun dışında geçen sezondan itibaren de Türk eserleri çok büyük önem taşıyor İstanbul Operası'nın repertuarında. Baş rejisörümüz Caner Akın'ın önderliğinde biz bu konuda bence çok önemli bir yol kat ettik. Çünkü çok yenilikçi bir rejiye, yenilikçi bir bakış açısına sahip opera prodüksiyonları gerçekleştiriyoruz. Şükür ki imkanlarımız da buna müsait. Evet, İstanbul evet. Operası'nın Gılgamış Operası'nı evet. Ahmet Adnan Saygun'un Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli bestecilerden biri. Ahmet Adnan Saygun'un Gılgamış Operası'nda bir rolüm vardı, önemli bir rol. Onu elimden geldiği kadar güzel seslendirmeye çalıştım. Premierini yaptık geçen sene. Bu sene de Türkiye'nin yine yetiştirmiş olduğu en önemli kompozitörlerinden biri, bir kadın kompozitörümüz.
0: Çok önemli. Evet.
1: Bu gerçekten çok önemli. Güldiyar Tanrıdağlı'nın
0: evet.
1: Bir sipariş üzerine bestelediği Edusa operasını seslendirdik. Yine aynı şekilde çok yenilikçi ve bütün olanakları, dijital sahne olanaklarını kullandığımız güzel bir prodüksiyon yaptık. Orada da Edusa'nın annesi Namirek rolünü seslendirdim. Hı-hı. Hem çok güzel bir, bence herkesin görmesi gereken bir prodüksiyon. Çünkü dans, sinematografik öğeler, tiyatro, her şeyi bulabilecekleri, her konuda kendilerini tatmin edebilecekleri, tatmin ayrılabilecekleri temsilden sonra bir prodüksiyon oldu. O yüzden daha fazla spoiler vermeden herkesi İstanbul'daki temsillerimize bekliyorum önümüzdeki sezon. Onun dışında ayrıca yine yurt dışında da temsillerim olacak.
0: Acaba tekrardan sizi Bulgaristan'da dinleme fırsatımız olur.

0: olabilecek mi?
1: Ya umuyorum. Çünkü dün gerçekleştirdiğimiz temsil gerçekten çok başarılı, böyle standing ovation bir temsildi. Ben de çok mutlu ayrıldım temsilden sonra. Herkesin, özellikle de operanın yönetiminin mutlu olduğunu gördüm, duydum.
0: Asude Hanım, gelecek tüm performanslarınız için şimdiden sizlere bol başarı ve bol bol bol alkış.
1: Teşekkürler.
0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, konuğumuz Asude Karayavuz Cüceloğlu'na bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir sonraki buluşmamızda dek sevgiyle kalın, sanatla kalın, müzikle kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın.

0: Bir anonsla devam ediyoruz değerli dinleyiciler. İş arkadaşımız Sibel Raşit Mustafa bu hafta da güzel mi güzel bir çocuk programı hazırladı. Meraklı çocuklara yönelik olan bu programın konusunu Sibel ablanın ağzından dinleyelim.
1: Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ses yönetmeni Sergey ile birlikte önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bugün sıradan bir program değil. Kozmik bir maceraya başlıyoruz. Hazır olun çünkü bugün gezegenleri tek tek ziyaret edeceğiz. Güneşin neden bu kadar önemli olduğunu öğreneceğiz ve uzayın ne kadar büyük olduğunu hayal etmeye çalışacağız. Belki de bugün bizi dinleyen çocuklardan biri geleceğin astronotu olacak.
0: Evet, pazar günü saat 13'te başlayan çocuk programını çocuk ve torunlarınızla birlikte dinleme fırsatını sakın kaçırmayın sevgili dinleyiciler. Güneş sisteminde yer alan 8 gezegeni tek tek son derece ilginç bilgiler vererek anlatan ve aralara konuya uygun seçtiği birbirinden hareketli ve hoş çocuk şarkıları ekleyen Sibel ablayı dinleyen çocukların uzaya karşı ilgisi ve bilgilerinin artacağı, büyüklerin bildiklerinin ise tazeleneceği kesin söylenmesi bizden.

Böylece sabah yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Huzurlarınızdan her zaman olduğu gibi sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.
3: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Sinyalde de dendiği gibi merhaba gençlik, merhaba gençler ve gönlü hep genç olan sevgili dostlar. Bugün teknik yapımda arkadaşım Bilana Harizanova, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli dinleyiciler, bugün stüdyomuzda bir değil tam iki konuğumuz var. Plovdiv Mustafa Kemal Atatürk, 2003 Halk Kültür Evi Başkanı Serdar Çalışkan ve Türkçe öğretmeni Kadri Dumba'yı ağırlıyoruz bugün. Her ikisi de halk kültür evlerinin toplumsal dayanışmadaki rolünü anlatacak bizlere. Ve madem ki stüdyomuzda böyle iki pırıl pırıl okumuş gencimiz var, onlar için Rahman Ahmedov'un sesinden güzel bir türküyü dinletiyoruz. Bugünün kızları okumuş yar ister.

0: Merhabalar, isim Serdar Çalışkan, Atatürk Kütüphanesi, Atatürk Halk Toplum Merkezi Başkanıyım. 2 yıldır orada gönüllü olarak görev yapıyorum. Mesleğim oyunculuk ve tiyatro. Gönüllülerle çalışıyoruz. İşitme engelli kardeşlerimizle güzel projelerimiz var. Tiyatro oyunları hazırlıyoruz. Tiyatro piyesleri yazıyorum aynı zamanda. Ve ilk defa Plovdiv'de güzel bir tiyatro gösterisi hazırladım. İşaret dili tercümanımız da vardı ve bu büyük ilgi topladı. Bizim için açıkçası çok gurur verici.
1: Merhabalar, adım Kadri Dumba. Plovdiv Üniversitesi mezunuyum. İngilizce ve Türkçe okudum. Atatürk Kütüphanesi'nde gönüllü olarak Türkçe dersleri veriyorum. Oraya bir katkıda bulunmak, orada bir şeyler yapmak benim için gerçekten çok onur verici ve yaptığımız etkinliklerle gurur duyuyorum.
2: Nerelisiniz?
1: Plovdivliyim.
2: Yerli.
1: Yerli Plovdivliyim, evet.
2: Siz?
0: Ben de yerli Plovdivliyim. Bugün sizlerle kültür evlerinin toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesindeki rolünü ve Bulgaristan'ın kültürel başkentlerinden biri olan Plovdiv'de faaliyet gösteren Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi'nin bu alandaki çalışmalarını paylaşmaktan bir mutluluk duyacağım.
1: Kültür evleri yalnızca etkinliklerin düzenlendiği fiziksel mekanlar değildir. Onlar geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, kültürel hafızayı canlı tutan, toplumsal aidiyeti güçlendiren ve insanların ortak değerler etrafında buluşmasını sağlayan önemli sosyal kurumlardır. Bu toplumun kültürel kimliği ancak bu tür kurumlar aracılığıyla korunabilir, geliştirilebilir ve gelecek nesillere aktarılabilir.
0: Günümüzde dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birleşmenin artması ve sosyal bağların zayıflaması toplumsal dayanışma kavramını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. İnsanlar artık aynı şehirlerde yaşamalarına rağmen birbirlerini daha az tanımakta, ortak yaşam alanlarında daha sınırlı etkileşim kurmaktadır. İşte tam da bu noktada kültür evleri toplum farklılıklı kesimlerini bir araya getiren, diyaloğu teşvik eden ve sosyal bütünleşmeyi destekleyen güvenli ve kapsayıcı alanlar sunmaktadır.
1: Kültür evleri gençlerin aktif vatandaşlık becerileri kazanmasına, çocukların kültürel değerlerle tanışmasına, yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılmasına ve yaşlı bireylerin sosyal yaşamının aktif bir parçası olmaya devam etmesine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda dezavantajlı grupların toplumsal hayatta katılımını destekleyerek sosyal kapsayıcılığının güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır.
0: Bu anlayışla faaliyetlerini sürdüren Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi kuruluşundan bu yana kültürel mirasının korunması, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi ve genç nesillerin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Kültür evimiz yalnızca Türk toplumuna değil, Plovdiv'in kültürlü yapısına katkı sunan farklı etkinlik ve kültürel topluluklar arasında karşılıklı anlayışı geliştiren bir buluşma noktası haline gelmiştir.

0: Yıl boyunca düzenlediğimiz kültürel etkinlikler, sanat sergileri, konferanslar, seminerler, eğitim programları, halk oyunları çalışmaları, edebiyat buluşmaları ve sosyal sorumluluk projeleri sayesinde yüzlerce insan bir araya gelmekte, yeni fikirler üretmekte ve ortak değerler etrafında buluşmaktadır. Bu faaliyetler yalnızca bilgi paylaşımı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda bireyler arasında kalıcı dostlukların ve güçlü ağların oluşmasına da katkıda bulunmaktadır.
1: Özellikle gençlik çalışmaları kurumumuzun en önemli önceliklerinden biridir. Avrupa Birliği'nin Erasmus Plus programı kapsamında yürüttüğümüz uluslararası projeler sayesinde gençlerimiz farklı ülkelerden akranlarıyla bir araya gelmekte, kültürler arası diyaloğu becerilerini geliştirmekte ve Avrupa vatandaşlığı bilincini güçlendirmektedir. Bu projeler aracılığıyla gençler gönüllülük, liderlik, dijital dönüşüm, girişimcilik, çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal katılım gibi alanlarda değerleri deneyimler kazanmaktadır.
0: Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler yalnızca bireysel gelişme katkı sağlamakla kalmamış. Aynı zamanda Plovdiv ile Avrupa'nın farklı şehirleri arasında kalıcı işbirliklerinin kurulmasına da vesile olmuştur. Böylece kültür evimiz yerel ölçekte faaliyet gösteren bir kurum olmanın ötesine geçerek uluslararası dayanışma ağlarının aktif bir parçası haline gelmiştir.
1: Kurumumuz aynı zamanda sanatın dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanmaktadır. Çünkü sanat, din, milliyet ve sosyal statü farklılıklarını aşabilen evrensel bir iletişim aracıdır. Düzenlediğimiz sergiler, konferanslar, şiir dinletileri, tiyatro gösterileri ve uluslararası sanat festivalleri sayesinde farklı topluluklar arasında kültürel etkileşimi güçlendirmekle karşılıklı anlayış ve saygı geliştirmektedir. Sanat insanların birbirini daha iyi tanımasını sağlayan görünmez köprüler kurmaktadır.
0: Toplumsal dayanışma yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım etmek anlamına gelmez. Gerçek dayanışma birlikte düşünmek, birlikte üretmek, birlikte öğrenmek ve ortak bir gelecek inşa etmektir. Kültür evleri tam bu anlayışın somutlaştığı kurumlardır. İnsanların yalnızca izleyici değil, aynı zamanda üretici ve aktif katılımcı olduğu sosyal yaşam merkezleridir.
1: Plovdiv, Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi'nin hikayesi aslında bir kurum değil, insanların hikayesidir. Gönüllerin, özverisinin, gençlerin enerjisinin, sanatçıların, yaratıcılığının, eğitmenlerin, emeğinin ve toplum yararına çalışan herkesin ortak hikayesidir. Her etkinlikte yeni dostluklar kurulmakta, yeni projeler doğmakta ve yeni fikirler filizlenmekte ve toplumun farklı kesimleri arasında güçlü bağlar kurmakta ve oluşturmaktadır.
0: Bugün dünyamız sosyal kutuplaşma, kültürel yabancılaşma ve bireyselleşme gibi önemli sınamalarla karşı karşıyadır. Bu nedenle kültür evlerinin rolü geçmişe kıyaslayarak çok daha stratejik bir önlem taşımaktadır. Kültür evleri yalnızca kültürü koruyan kurumlar değil, aynı zamanda sosyal uyumu güçlendiren, demokratik katılımı teşvik eden ve toplumsal dayanışmayı sürdürebilir hale getiren merkezlerdir.
1: Geleceğe baktığımızda kültür evlerinin dijital çağın imkanlarını kullanarak daha fazla insana ulaşacağına, uluslararası işbirliklerinin artacağına ve genç nesillere ilham vermeye devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü kültürel mirasını koruyan, farklılıklarını zenginlik olarak gören ve bu dayanışma ruhunu yaşatan toplumlar geleceğe daha güvenle bakabilir.
0: Bizler de Plovdiv Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi olarak bu misyonu doğrultusunda çalışmaya, kültürel arasındaki köprüler kurmaya, gençleri desteklemeye ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Çünkü güçlü toplumlar, güçlü kurumlar sayesinde değil, birbirine güvenen, birlikte hareket eden ve ortak değerlerde buluşabilen insanlar sayesinde var olur.

Sevgili dinleyiciler, çok değerli, çok kıymetli, çok okumuş, pırıl pırıl iki gencimizi stüdyomuzda ağırladık. Plovdiv Mustafa Kemal Atatürk 2003 Halk Kültür Evi Başkanı Serdar Çalışkan ve Türkçe öğretmeni Kadri Dumba. Her ikisine de buradan teşekkür ediyoruz. Ve değerli dinleyiciler, yolunuz Plovdiv'den geçerse muhakkak Mustafa Kemal Atatürk Halk Kültür Evi'ne uğramadan geçmeyin. Kendilerine başarılar diliyoruz ve yaptıkları faaliyetlerden, etkinliklerden dolayı onları kutluyoruz. Ve buradan güzel Plovdiv'e, 8000 yıllık eski şehrimize, kültür ve sanat başkentimize Plovdiv'e selamlar dedikten sonra programımız bundan sonra sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle devam ediyor.

Değerli dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı burada son buluyor. Güzel konularla, güzel türkülerle huzurunuzda olduk ve gününüzün türkülerimiz kadar güzel olmasını diliyoruz. Ben Şevke Çakır, teknik yapımda genç arkadaşımız Boyan Todorov adına size sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

kültür, sanat, edebiyat. Merhabalar değerli dinleyiciler. Kültür, sanat, edebiyat programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugün de dop dolu bir programla çıkıyoruz karşınıza. İlgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim. Sen...

Değerli dinleyiciler, Kültür Sanat Edebiyat programında bu sefer Rozino köyünden olup Rozinski takım adını kullanan renkli bir yazarı konuk ediyoruz. İş arkadaşımız Aziz Şakirtaş'la sohbet eden Mehmet Değirmenci, Zamanın Gölgesi adlı ilk kitabını anlattı. Mehmet Değirmenci, Gül Vadisi'ndeki yaşamı oradaki insanlarla ve doğayla iç içe geçirerek gözlemliyor. Yazmak onun için sadece kelimeleri kağıda dökmek değil, insan ruhunu dokunmak, yaşamın kıymetli ve küçük anlarını yakalamak anlamına geliyor. Rozino gibi farklı dinlerin ve kültürlerin iç içe yaşadığı bir köyde büyümek, ona farklılıkların paha biçilmez bir zenginlik olduğunu ve insan sevgisinin evrensel olduğunu öğretmiş. Bu derin yaşam tecrübesinden yola çıkarak kitapta anlatılan öyküler, köy halkının günlük hayatından insanların emeği, sevgisi, hataları ve affetme gücüyle örgütlenmiş.

türlü hikayelerden oluşuyor. Zamanın gölgesinde yer alan öykülerin kahramanları köydeki sıradan insanlar, çiftçiler, öğretmenler, çocuklar ve yaşlılar olmakta. Her biri okuruna yaşamın çeşitli yönlerini gösteriyor. Kitapta anlatılanlar insanların birbirinden öğrenebileceği sevgi, dayanışma ve sabır değerlerini yüceltiyor. Mehmet Dermenci'nin anlatımıyla farklılıklar çatışma sebebi değil, tam tersine bir zenginlik ve öğrenme kaynağı olarak ortaya çıkıyor değerli dinleyiciler. Çünkü Rosino'daki yaşam köydeki mezhep ve etnik çeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Ortodoks Hristiyanlar, Protestanlar, Müslümanlar, Bulgarlar, Türkler ve Romanlar birbirleriyle iç içe yaşarken her kesimden insanlar birbirlerine saygı duyuyor. Bu çok kültürlü yapısının öykülerine doğal bir

Mesi temalarını işliyor. Bu sayede okurlarına birlik ve beraberliğin, hoşgörünün gücünü aktarmayı da amaçlıyor. İş arkadaşımız Aziz Şakir Taş'la Mehmet Rozinski'nin sohbetini dinlemeye, bu güzel köyün ve insanların hikayeleriyle yeni ufuklara yelken açmaya hazır olun değerli dinleyiciler.

Sevgili dinleyiciler, bugün Kültür Sanat Edebiyat programımızda Rozinol genç yazar Mehmet Dermenci'yi ağırlıyoruz. Mehmet

0: yaptığımız ilk tanıtımı. İlk kitap, ilk göz ağrısı. Kitapla ilgili sorulara geçmeden önce sevgili dinleyicilerimiz için kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1: Tekrar merhabalar size ve dinleyicilere, özel dinleyicilerimize. İsmim Mehmet Değirmenci. Ben Bulgaristan doğumluyum. Rozina'da doğdum. Doğma ve büyüme köyüm. Kültürün, dillerin ve inançların iç içe geçtiği bu coğrafyada çok ünlü bir memlekettir. İyi tanıtılmış bir memleketimiz. Tam Karlovo, Bulgaristan'ın ortasında bir yer alıyor. Hem Türkçe hem Bulgarca düşünüp hisseden biriyim. Yani yazmak benim için köklerime dönmek istediğim tarihlerle tarihçe konuşmak ve aynı zamanda kendimi keşfetmek istedim. Her satırda çocukluğumun, eskiden geçmişimin, hayatımızın, köy hayatımızın, büyüklerimizin hikayeleri ve dinlediğimizin hikayeleri, okuduğumuz kitapların, geçmişlerin hepsini evrensel yalnızlığı olarak onların hepsini bir yere getirip bu hikayeler o konudan çıktı.
0: Bu konuştuklarınızdan hareketle felsefi bir yaklaşımınızı da seziyorum. Bu yazı esnasında çocukluğa dönüş her zaman çok özel bir yer almıştır her bir sanatçının hayatında. Her kitabın bir serüveni vardır. Sizinkini de merak ediyorum. Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
1: Zamanın gölgesi dediğimiz serüvenin nedir? Onu kısaca anlatalım tabii. İşte zaman zamandır, gelmişi geçmişi, ama bu kitabı da sadece zaman olarak yazmadık. Onu zamanla yaşamasını yaratmak istedik. Bu kitap bir anda ortaya çıkamadı. Yıllarca içimde birikirken sesler, yüzlerin ve anıların meyvesi oldu. Pandemi günlerinde dünya durduğunda ben geçmişin gölgelerine dönmüştüm. Ve bütün hatıraları, çocukluğumun, insanların, sessiz tarlaların, unutulmuş hikayelerin yeniden dinleyip kendi kendime onları hatırlatıp onların yazmasını başlattım.
0: İfadeleriniz bile çok şiirsel bu ara. Sözünüzü kesmiş oluyorum ama kitabın içeriği eminim ki okurlarda büyülecektir. Yani konuşmanız bile şiir gibi.
1: Tabii aslında zamanla, çünkü hep zamanı konuşuyoruz ya, fark ettiğim bir kez sadece zaman yaşanmadı. O da zaman tabii bizi şekillendiriyor insan olarak, tabiat olarak. Ama kitabın da o yüzden ismini tam zamanın gölgesi oldu. Çünkü hepimiz o gölgeler içlerinde gölgemizle beraber yaşayıp gidiyoruz.
0: Gölgenin iki yüzü var diyebiliriz. Yani sıcaktan gölgeye sığınırız ama bazen gölgenin olumsuz bir anlamı da ifade ediyor olabilir. Umarım siz bu yakıcı, güneşin yakıcı sıcaklığından kurtarmak için bu gölgeyi, edebi gölgeyi kurmuşsunuzdur diye varsayıyorum.

0: Mehmet Bey, zamanın gölgesine neleri ve kimleri misafir ettiniz? Öyle bir soru sorayım size. Öykülerinizin kahramanları kimler? Gül kokulu memleketinizde neler size ilham oluyor?
1: Öykülerimin kahramanları büyük, meşhur insanlar değil. Onlar sabah erken kalkıp süren yaşlı bir köylü kişinin kaybettiği iğnede ağlayan bir çocuk, yağmur altında dua eden bir kadın ya da köy meydanında suskun bir ihtiyarlar olabilir. Yani görünmeyen insanlar.
0: Halktan insanlar.
1: Halkımızdan yaşlılarımız.
0: Çok ilginç bir halkı var bu ara. Gerçekten mükemmel bir laboratuvar, yani beşeri laboratuvar olarak kullanıyorsunuzdur eminim ki.
1: Tüm
0: Ortodoks ve Protestan Hristiyanlar var mesela, dersimi iyi çalıştımsa. Hristiyanlar, Müslümanlar, Bulgar, Türk ve Romanlar, yani farklı dini ve etnik gruplar yan yana yaşamaktadır Rosino'da. Bu durum öykülerinize de yansıyor tabii ki, değil mi?
1: Rosino köyünde halk olarak her çeşit dinlerden yaşayan insanlarımız var. Ortodoks bölümünden Müslüman kardeşlerimiz, Roman kardeşlerimiz, İngiliz arkadaşlarımız var. Köye eskiden taşınmışlar. Ve her zaman bir beraberlikte, birlikte bayram olsun veya Paskalya, biz bu bayramlarımızı beraber kutluyoruz. Birbirimize böyle saygılıktan, arkadaşlıktan dünyaya kendimizi böyle gösteri olarak birliğimizi sunmak istiyoruz. Ve bugüne kadar köyümüzde değişiklik bile olmuş olsa çok rahat böyle karşılanıyor.

0: Bir de özgürce insanlar kendini, kültürünü, hayatını serbest paylaşıyor.
1: Bu İngiliz vatandaşlar çok ilginç bir katkıda bulunmuş olmalı diye düşünüyorum. Çünkü siz asırlarca birlikte yaşadınız. Bu saydığımız işte Ortodoks, Bulgar, Türk vesaire. Ama bunlar yeni bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çok çok Rosino'yu tercih edişlerin sebebi ne? Merak ediyorum.
0: Büyük ihtimalle önce havanın güzel.

0: güzelliği, ormanlar, yeşillikler, o gül kokuları, o aldığın nefes, Mayıs ayında güller böyle tamamen her tarafa doğal geldikten sonra
1: Yaylalar.
0: o güzel nefesi böyle sabah erken kalktığın zaman bile kahveni içmezden önce nefes alınca gülleri hissediyorsun. Öyle bir ferahlık geliyor sana canına böyle canlık.
1: Tavsiye ediyoruz. Görmek ve bu rayhaları hissetmek isteyenler Rosino'yu buyursunlar
0: Rozino'ya
1: diyorsunuz.
0: buyursunlar istedikleri zaman her zaman kapılarımız açıktır.

0: Ve sunum gününde de bütün davet ettiğim arkadaş var, okuyucu var, tarih yeri seven arkadaşlarımız bizi gelip ziyaret ettiler. Davetiyelerine geldiklerini çok teşekkür etmek isterim aynı zamanda. Sunum iyi geçti. Bayağı insanlar katılmıştı bu davetiyeye. Çok iyi bir zaman geçirdik beraber. Okuduk, güldük, ağladık. İşte kitabın içinde yazılarının metinlerini paylaştık beraber.
1: Çok da iyi satıldığını paylaşmıştınız.
0: Tabii satışlar o günden itibaren nasıl başladılar bugüne kadar deyiver. Tirajın baskısı hemen tamamen tüketildi. Bir 15 tane kadar falan adet şimdilik daha elimde kaldı. Ve yeni,
1: o zaman yeni bir baskı.
0: Yeni bir baskıya büyük ihtimalle şimdi tekrar sipariş vermem gerekecek. Bu beni çok sevindirdi çünkü bu satışlar, bu geri dönen mesajları alan kitabı okuduktan sonra bana çok tebrikler gönderdiler. Geri dönüş yaptılar. Ve ben bundan sadece gurur duydum. Ve gelecekte daha fazla kendimi bu projelere, bu yazar işte yazar geleceği işime bana daha fazla böyle kendimi vermek üzere daha güzel, daha kaliteli bir metinler ve kitaplar gelecekte inşallah başarırız.
1: İnşallah diyoruz ve Bulgaristan şartlarda ve sanırım dünya çapında da bu böyle, birçok yazar aslında geçimini başka bir alanda ve yazarlıkla alakası olmayan bir meslek üzerinden elde etmiş oluyor. Siz de ticaret alanında gayet başarılı bir iş çıkartıyorsunuz. Az önce de bahsettiniz, bu size geri dönüşler aslında belki de geleceğe yönelik iş alanını biraz daha kısıtlayıp oradan zaman ayırmanız gerekecek yazarlık adına. Bunu yapmaya hazır mısınız? Yani bu mümkün mü günümüz şartlarında?
0: Şimdilik bugünlerde sadece onu hobi olarak kesinlikle kullanacağım. Zaman tabii çok kısadır ama insan İstediği zaman ayırabilir. Gecelerin saatinde zaten benim sözlerim akşamlarda böyle karanlıklarda
1: gece
0: böyle
1: kuşusunuz
0: çıkıyor. Öyle oturup kendi kendime sakin olduktan sonra mesela seyahatlarım çok oluyor. Uluslararası işimle ilgili müşterileri gidip dolaşmaktan 15 sene oldu bu meslekle. Ama yine birer saat, yarımşar saat böyle arada yeni metinler çıkarmak veya yeni projeler aklında düşünerek, kim zaman araçta böyle sürürken otobanda mesela aklıma böyle bir hikaye geliyor. Unutmamamı için onu hemen arabada direkt kayda alıyorum. Ondan sonra akşamda gittiğimde dinliyorum onu, ne yazmışım. Onu hemen şeye döktürüyorum, bilgisayarıma. Sonra da artık onları devam ediyorum. Zaten projeler üzerinde 5 tane kitabım bugün hazır yazılmış şeklinde artık belli oldu. Sadece onların işte tekrar bakıp baskıya gitmezden önce bu gerekiyor. Birkaç ay üzerinde, bu bir sene herhalde daha geçecek, zaman alacak. Şimdi önde ilk çıkan kitabın bir gideceğini bakalım, nasıl sunumu nasıl
1: çok
0: olacak?
1: Çok verimlisiniz. Maşallahınız var yani. Sırada 2-3 kitap daha var o zaman. Muhtemelen 1-2 yıl içerisinde. Bunları da bekliyor olacağız.
0: Ama tabii ki gelecekte bir 2-3-5 yıl sonra genel işimi biraz düşürüp daha fazla zaman ayıracağım yazar işlerime.

0: Mehmet Bey, okurlarımızla bir hikayenizin Türkçeleştirilmiş şeklinde paylaşmak istiyoruz. Hangi hikaye ve niye bu hikayeyi seçtiniz?
1: Hikayelerin içinden en sevdiğim bir hikaye var.
0: Bulgarca başlığını da sizden alalım.
1: Teşkiyat Vavok hikayenin ismi. Hikayede orada yaşlı başlı bir kendine yaşayan bir dedemiz var. Dedo Mityo. Dedo Mityo'nun hayatı tamamen komple yerle bir geçmiş. Olmuş. Hep tarlada çalışmış. Tarlayı sürüp, kazıp, ekip dikip ki geleceğini, hayatını

0: durumlara, böyle kötü insanlarla işi olmamaya temiz kalbinle kendini bize tanıtıyor. Ayrıca da onun çok yaşlı olan bir ineği var. Nasya ile ikisi birlikte uzun seneler gücünü göstermişler, bu tarlayı sürmüşler. Devamlı, hiç durmadan bile son nefesine kadar hayvanların da itibarını ben bu hikayeye yazdım. Ki onlara karşı sevgimizi gösterelim, insanlığımızı gösterelim. Ki biz hayvanlar hayatımızda olunca çok değer veriyorlar, güç veriyorlar. Bize çok yardım yapıyorlar. Aynı zamanda köyde insanlar hayvanlarla beraber birlikte arkadaş olarak, dost olarak yaşamışlar, sevgiyle yaşamışlar.
1: Köy ve halkının bir parçasılar.
0: Nasya son yani nefesine kadar hayatını arkadaşı için, Yadumitio için vermiş.
1: Bana Yordan Yovkov ve Elin Pelin'in hikayelerini hatırlattı bu. Az sonra seslendireceğiz bu öykünüzü. Ve stüdyoya sizi buyur ettik. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Kültür, sanat, edebiyat programımıza tekrar bekleriz. Eminim ki sevgili dinleyicilerimiz hikayenizi de en iyi şekilde değerlendirecek duyduktan sonra. Ve güzel dönüşlerini bekliyoruz.
0: Sonsuz teşekkürler.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Kültür Sanat Edebiyat programını dinliyorsunuz. Rojnovu yazar Mehmet Dermenci'nin radyomuza iş arkadaşımız Aziz Şakir Taş'a konuşurken söylediklerini aktardıktan sonra sırada kaleminden çıkan ve Siyankatana Vremeto Zamanın Gölgesi adıyla Bulgar dilinde çıkan ilk kitabında yer alan Ağır Tarla hikayesini Türkçe'ye çevrilmiş olarak beğeninize sunuyoruz. Bedriye Haliz okuyor.
2: Ağır Tarla. Yağmur bir haftadır durmadan yağıyordu. Sessiz, sürekli, ıslatıcı bir yağmurdu. Sanki gökyüzü, yeryüzünü tüm dertlerinden ve acılarından arındırmak ister gibiydi. Güneş nihayet bulutların arasından kendini gösterdiğinde, toprak suya doymuş bir halde derin bir nefes aldı. Çalışmaya hazırdı. Zamanı gelmişti. Sürme zamanıydı. Dede Mitu eski bastonuna dayanarak mütevazı evinden çıktı ve tarlasına baktı. Ömrü boyunca işlediği o tarla sessizce uzanıyor, sanki onun ellerinin dokunuşunu bekliyordu. Bu defa yalnızdı. Yıllarca sadık yoldaşı olan inek Yanka kışın ölmüştü. Şimdi sadece yaşlı Nasta kalmıştı. Zayıflamıştı ama hala ona sadakatle bakıyordu. "Başaracağız Nasta. Başka kimsemiz yok," dedi dede Mitu yavaş adımlarla ona yaklaşırken. Naz da sabana koşulmuş halde başını eğmiş, bir gün daha çalışmaya hazır bekliyordu. İlk çizgi her zaman en zoru olurdu. Saban eskiydi ama toprağa derinlemesine saplanıyordu. Naz da yavaş ama kararlı adımlarla yürümeye başladı. Dede Mitu sabanın kollarını sımsıkı tutuyordu. Sanki kendi kaderini tutuyormuş gibi. Nemli ve ağır toprak dönüyor, yaşam kokuyordu. Ama her yeni çizgi

0: artık her şey farklıydı. Kısa bir dinlenmeden sonra tekrar işe koyuldular. Saban yeniden toprağı yardı, çizgiler ardı ardına diziliyordu. Sanki zamanla yarışıyorlardı. Fakat Nasta'nın adımları giderek ağırlaşıyor, nefesi daha kısa ve sık geliyordu. Hacı Nasta biraz daha diyordu dede Mitu, sanki sözleri ona güç verebilirmiş gibi. Ama birkaç metre sonra Nasta durdu. Başını eğdi, bedeni titredi. Devam etmeye çalıştı ama bacakları çözüldü ve yere yığıldı. Ağzından çıkan derin, hüzünlü bir ses affetmek ister gibiydi. Nasta diye bağırdı dede Mitu ve dizlerinin üzerine çöktü. Boyunduruklarını çözdü, başını ellerinin arasına aldı. Yapma kızım, beni bırakma. Sensiz ne yaparım ben? Nastya'nın gözleri yavaşça açıldı. Ona baktı. Öyle yorgun, öyle hüzünlüydü ki artık gücünün tükendiğini söylüyor gibiydi. Nefesi hafifledi, bedeni son kez titredi ve sessizliğe gömüldü. Dede Mitu uzun süre Nastya'nın cansız bedeninin yanında oturdu. Elleri titriyordu, gözleri kızarmıştı ama gözyaşı akmıyordu. Etrafındaki toprak sürülmüştü. Kimsenin göremeyeceği bir emeğin sessiz tanığıydı. Ayağa kalktı, tarlasına baktı. Hayatı boyunca sırtında taşıdığı hem evi hem yüküydü o. Fısıldadı. Seni burada bırakacağım kızım. Hayatım boyunca sürdüğüm bu toprağın içinde. Titreyen elleriyle toprağı onun üzerine örtmeye başladı. Her hareket yavaş, neredeyse törensel bir biçimdeydi. İşini bitirdiğinde harç çıkarır gibi başını eğdi ve ağır adımlarla evine yöneldi. Güneş tepelerin ardına inerken onun yalnız ve kambur silüeti ufukta kayboldu.
1: Değerli dinleyiciler, Mehmet Rozinski'nin kaleminden ve Bedriye Halil'in sesinden Ağır Tarla hikayesini dinledik.